0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2.97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serkeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik. 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da HRT'nin 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil Yucu Gel 17

0: Etiketleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etili tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Lik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da RFT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli məhsullar için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete. 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı

0: Avoda endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik, 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik, 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik, 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik, 2.97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik. 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucuge 17 manat 99 gepik 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.35 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil, yucu gel

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yujige 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
2: Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 gepik.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Da. İndirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik persil yucu gel 17

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkeli teklifleri için.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Avgus tarihinde 1 kilogram PKK yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Mayı

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serkali teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: kilogram. Sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik. Süper kıymetli Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. Biletillik, Oluna, Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık. Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler Serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. Biletillik, Oluna, Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık. Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.35 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
1: Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle sergili teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebakan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella Kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete. 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca kargıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil Yuji G 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17

Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 16 manat 99 gepik 250 gramlıq beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin minimum qiymet maksimum keyfiyyət üçün.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, Hellon'da.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super kıymetler keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucuge 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. Biletillik, Oluna, Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık. Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. Biletillik, Oluna, Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık. Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, hallonda.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Doçal kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo.

0: Bravo da HRT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mai 5 manat

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Pirsi, UGG 17 manat 99 gepik, 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğızalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'dan Ela'dan Ela Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela Kıymetler için
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Avgus tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil yucu gel 17 manat.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete. 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyecek. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebakan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyecek. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebakan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo.

0: litrelik bir seyir yucuge 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, hallonda.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoğurucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'dan Ela'dan Ela Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela Kıymetler için
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Prujani kere yağı 13 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebakan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79

0: Çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam %9 litrelik persil yucu gel 17

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo,
2: doğru seçim.

0: 1 tam 135 litrelik. Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super kıymetler keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kere yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil Yucuge 17 manat 99 gepik.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solmuşka Günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo da HRT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam %9 litrelik Persil Yucu Gel 17 manat

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.